Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

çağırma beni. Bir gece ansızın gelebilirim. Bu kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın.

0: ansızın gelebilirim. Bir gece ansızın gelebilirim.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

Can özüm medet eyle bana. Bil ki çok muhtacım sana. Gezdiğim bu sokaklarda sensizliği görüyor gözüm. Gezdiğim bu sokaklarda varlığını arıyor gözüm. Arıyor gözüm.

0: Yer ağlıyordu Hamza'ya. Gök ağlıyordu Hamza'ya. Bedir ağlıyordu Hamza'ya. Uhud kahraman ne ağlıyordu? Kılıçlar Hamza'yı arıyordu.
1: Yer ağlıyordu.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

0: Türkmen FM,
1: Bağdat frekansımız 89.9.
2: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Erkeş sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, ilin yatırım haritasını belirlemek amacıyla düzenlenen toplantıya başkanlık ederek ekonomik kalkınmayı güçlendirecek öneri ve planları sundu. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, valilik binasında vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini ve günlük sorunlarını dinleyerek işlemlerinin hızlandırılması için gerekli talimatları verdi. Başbakan Ali Zeydi, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'la petrol ihracatı, su ve kalkınma yolu projesi konularında ortak işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Başbakan Ali Zeydi, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nun devlet mallarının geri kazanılması ile ilgili çalışmalar hakkında düzenli raporlar sunması talimatını verdi. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'la Kerkük'ten Türkiye topraklarına petrol taşınması için boru hattının kurulması ve yeniden faaliyete geçirilmesi imkanını görüştü. Hükümeti ve koordinasyon çerçevesinin birliğini desteklemek amacıyla Ulusal Beyan Koalisyonu'nun kurulduğu açıklandı. Yüksek Yargı Konseyi İletişim ve Medya Komisyonu'nun telefon şirketlerinden hizmet ücreti kararını iptal etti. Parlamentonun Eğitim Komisyonu üyesi Mune Gurabi, Eğitim Bakanı Abdülkerim Aptan'ın son sınıf öğrencilerine merkezi sınavlara katılma hakkı verilmesini onayladığını açıkladı. Elektrik Bakanlığı, elektrik üretiminin yaklaşık 18 bin megawata düşmesinin nedeninin yerli ve gaz üretimindeki azalma ve ithal gaz miktarındaki düşüş olduğunu duyurdu. Babil Valisi Ali Türkiye görevinden istifasını sunarken il meclisi istifa kararını oylamayı reddetti. Irak Hac heyeti, terviye günü Iraklı hacıları karşılamak üzere Mina'daki çadırların hazır olduğunu açıkladı. Basra Uyuşturucu ile Mücadele Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretine karıştıkları belirtilen iki zanlının yakalandığını duyurdu. Merkezi Ceza Mahkemesi, üzerlerinde 128 bin adet kaptagon hapı bulunan iki uyuşturucu taciri hakkında idam cezası verdi. Irak petrolü taşıyan tankerler Washington'la Tahran arasında yumuşamaya sinyalleri eşliğinde Hürmüz Boğazı'ndan geçti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Nebatiye kentine düzenlediği saldırıda 4 kişinin şehit düştüğünü, 10 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail ordusu, Güney Lübnan'daki çatışmalarda subaylarından birinin öldüğünü açıkladı. Amerika Senatosu, Donald Trump'ın İran'a karşı askeri operasyon düzenleme yetkilerini sınırlandıran karar tasarısını oyladı. Çin Devlet Başkanı,

0: ama nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizinmiş.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Yar yar ufak ufak at sana, yavaş yavaş kalk sana, kemerin düşer de belinden.

0: Sihirli Frekans, Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi, Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi, Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakan Ali Zeydi, Yolsuzlukla Mücadele Kurumu'ndan devletin geri alınan paralarına ilişkin faaliyetler hakkında düzenli rapor sunmasını istedi. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan'la Kerkük'ten Türkiye topraklarına petrol taşıyacak boru hattı kurulması ve devreye alınması ihtimalini görüştü. Elektrik Bakanlığı, elektrik üretiminin yaklaşık 18 bin megawatt seviyesine düşmesinin nedeninin yerli gaz üretimindeki azalma ve ithal gaz miktarındaki gerileme olduğunu açıkladı. Babil Valisi Ali Türkiye Cemali görevinden istifa etti, ancak il meclisi istifa oylamasını reddetti. Irak hac heyeti Arafat gününde hacıları ağırlamak üzere Mina kamplarının hazır olduğunu duyurdu. Basra Uyuşturucu ile Mücadele Müdürlüğü uyuşturucu ticaretine karışan iki zanlının yakalandığını açıkladı. İran petrolü taşıyan tankerler, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki yumuşama sinyalleri ortasında Hürmüz Boğazı'ndan ayrıldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Nebatiye kentine düzenlenen İsrail hava saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını açıkladı. Küresel Sumut Filosu, İsrail tarafından alıkonulmalarını protesto eden 87'den fazla aktivistin açlık grevine başladığını duyurdu.
2: يرحلوا من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشياك من أول لحظة ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

İçimde koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa. Bin defa doğar aşkla yeniden.

Sevgilim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

boş gibi. Ayrılık şarabı gönül tasında, içmeden yıkılmış sarhoş gibi.

boş gibi. Ayrılık şarabı gönül tasında, içmeden yıkılmış sarhoş gibi.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: kapayan yine atar babam Allah büyüktür babam hey Benim babam mert adamdır Mangal gibi yüreği Yufka gibi kalbi vardır Hayatın boyunca ona özendim Fedakardır Bir hiç hadise olmadı belki Kendisi onurlu yaşayan Koskoca bir çınardır Üstündeki kol kanat Üstündeki kol kanat Sırtımı yasladığım dağ gibiydi Ben babamın oğluyum Ben babamın oğluyum Tepeden dırnağa Kerkliyim Kerkliyim Kerkliyim Kerkliyim Kerkliyim
1: Türkmen FM Radyosu'ndan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: Walkman nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Zeydi, hükümetin Irak'ın güvenliğini ve bölge istikrarını hedef alan hiçbir tehdide müsamaha göstermeyeceğini vurguladı. Koordinasyon çerçevesi bayram sonrası kabinenin eksik üyelerinin tamamlanması yönünde ilerleme kararı aldı ve Irak'ın güvenliği ile egemenliğinin korunması çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı görevini yürüten Tahir El-Baur'u Irak'a davet etti. Eğitim Bakanlığı, bakanlık sınavlarına katılma hakkı bulunmayan öğrencilerin genel sınav kapsamına alındığı yönündeki iddiaları yalanladı. Bir güvenlik kaynağı, Savunma Bakanlığı'na bağlı albay rütbesindeki bir subayın Bağdat'ın Mansur bölgesindeki evinde tabancayla intihar ettiğini bildirdi. Yerel kaynak, Ambar ilinde bir kamyon şoförünün kendisine kesilen ceza nedeniyle kendini yaktığını açıkladı. Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail güçlerine hedef aldığını duyurdu. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde ikisi subay, 7 askerin yaralandığını açıkladı. İslam Devrim Muhafızları Ordusu, müzakerelerin başarısız olması halinde sorumluluğun yalnızca İsrail'e ait olacağını bildirdi. Amerika Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çok iyi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve Erdoğan'ı harika bir müttefik olarak nitelendirdiğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın İran'la Körfez ülkeleri arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu duyurdu. Almanya İçişleri Bakanlığı, Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri karşılığında verilen desteğin 8 bin euroya çıkarılmasını değerlendiriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğinin güçlendirilmesine ilişkin ortak bildiri imzaladı. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmaya varmadan hiçbir yatırımı kaldırmayacağını söyledi. Amerika yargısı eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro hakkında suçlamalar yöneltti. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
4: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
5: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي يؤكد أن الحكومة لن تتهاون مع أي تهديد يمس أمن العراق واستقرار المنطقة. الإطار التنسيقي يقرر المضي باستكمال الكابينة الوزارية بعد العيد ويدعو لحماية أمن العراق وسيادته. وزير الخارجية فؤاد حسين يوجه دعوة إلى المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة ليبيا الطاهر الباعور لزيارة العراق. وزارة التربية تنفي شمول الطلبة غير المؤهلين للامتحانات الوزارية بالدخول الشامل. مصدر أمني يفيد بانتحار ضابط برتبة عقيد منسوب إلى وزارة الدفاع بأسلوب إطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس داخل منزله ضمن منطقة المنصور ببغداد. مصدر محلي يفيد بقيام سائق شاحنة بحرق نفسه في محافظة الأنبار بسبب فرض غرامة عليه. حزب الله اللبناني يعلن عن استهداف قوة إسرائيلية جنوبي لبنان. الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 7 عسكريين بينهم ضابطان في جنوب لبنان. الحرس الثوري الإيراني يؤكد في بيان أن أي فشل في المفاوضات ستتحمل مسؤوليته إسرائيل فقط. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه أجرى اتصالا هاتفيا جيدا للغاية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الذي وصفه بأنه حليف رائع. وزارة الخارجية الروسية تعلن أن موسكو مستعدة للوساطة بين إيران ودول الخليج. وزارة الداخلية الألمانية تدرس زيادة المبلغ المقدم للاجئين السوريين مقابل عودتهم طواعية إلى ديارهم إلى 8,000 يورو. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ يوقعان اتفاقا مشتركا بشأن تعزيز الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين روسيا والصين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه لن يرفع أي عقوبات عن إيران حتى تتوصل إلى اتفاق. القضاء الأمريكي يوجه اتهامات إلى الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
6: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve şu anda biz İstekler programındayız. Saygı salamımızı bütün insanlarımız için gönderdik, bütün değerli dostlarımıza ne diyelim. Katılın bizlerle, bakalım sizi istek şarkımız ne olacaktır. Ve eğer isterseniz katılmak numaramıza hemen hatırlatım sizlere 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edelim, WhatsApp yoluyla da mesaj gönderebilirsiniz bizler için. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz ve bir daha mutlu akşamlar. Değerli dinleyicilerimiz, buradan saygı salamımızı gönderdik sizlere ve bütün insanlarımıza, bütün değerli dinleyicilerimize, beylerimize, hanımlarımıza hayırlı akşamlar dileriz ve günümüz buradan sizlere diyelim inşallah güzel bir şekilde geçti ve Allah rızkınızı artırsın. Bazı insanlarımız var şu anda da ondan dönler, onları da diyelim Allah kolaylık versin sizlere. Evet değerli dinleyicilerimiz, tabii ki de bugün sunmakta benliğine cömert saygı salamımı kabul eyleyin. Bütün Türkmen bölgelerine saygı salamımızı gönderirik ve yurt dışında bulunan bütün insanlarımıza bir daha iyi vakitler, mutlu vakitler dileriz özler için. Değerli dostlarımız, buradan tabii ki de açılış şarkımız var, dilerse öz gidelim. Bir güzel açılış şarkısı dinleyelim. Bu açılış şarkımızı sizlere armağan ederiz. Bütün değerli dinleyicilere armağan olsun. Ve bu şarkıdan sonra hemen mesajlarımızı, telefon bağlantılarımızı alacağız. Bir daha mutlu vakitlere, iyi vakitler bu şarkıyla bırakalım sizleri.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve ilk mesajımız Cengiz arkadaşımızdan gelip de yazıp merhabalar, nasılsınız, inşallah iyisiniz, bizlere iyi, teşekkür ederiz, inşallah sen de iyisin arkadaşımız. Yazıp Lina Hanım, bir güzel şarkı verseniz bizlere zavukuza armağan edir özünü, bütün dinleyicilere özellikle de ekibuza armağan olsun ve bütün değerli dostlara armağan gelsin ve iyi yazıptı, teşekkürler. Biz teşekkür ederiz senin katıldığı için bizlerden ve arkadaşımız da Bağdat yolundan katıldı bizlerden. Bir telefon bağlantımız var. Alo, buyurun. Ne yazık ki telefon bağlantımız kesilipti. Teşekkür ederiz arkadaşımızdan katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız, ayrı bir mesaj elimize ulaşıptı. Çiğdem arkadaşımızdan gelipti. Yazıp merhabalar, ilk defa sizlerle katılam. İyi yayınlar dilerim sizler. Ve aynı vakta yazıptı. Ekibimize saygı selamımı gönderirim. Sıradaki şarkını bütün dinleyicilere armağan ederim ve teşekkürler yazıptı. Bir daha diyelim. Alo, buyurun. Alo.
1: Merhabalar.
0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Hayırlı akşamlar.
1: Hayırlı akşamlar.
0: Necesin, inşallah iyisin.
1: Sen necesin?
0: Teşekkür ederim. Biz radyonun sesini biraz yavundan indirsek, hatta saniye ecdebilim. Buyurun.
1: Tabii.
0: Ben arkadaşımız. Adı neydi? Hardan katılsın?
1: Adı Sermet Benoğlu.
0: Hoş geldin Sermet arkadaşımız. Belki kimin şarkısını sen?
1: Bale.
0: Kimin şarkısını sen? Kimler armağan olsun?
1: Bu şarkının bütün Benoğullara gelsin. Ferdi Tayfur'dan herhangi bir şarkı.
0: Tamam. Ferdi Tayfur'un sesine o zaman. Bu şarkıdan sonra sana bir güzel şarkı verecek. Sen kimlere armağan etsen şarkını daha?
1: Adnan Benoğlu'ya özellikle armağan ederim.
0: Hı hı. Teşekkür ederiz senden arkadaşımız katıldığı için bizlerden. Dilerse Özgidağ'ın bu şarkıdan sonra Ferdi Tayfur'un sesinden bir şarkı armağan edeceğiz arkadaşımıza. Ve iyi vakitler, iyi günler bütün değerli dostlar için. Evet, burası Türkmen FM Uydu Radyosu.

Ve değerli dostlarımıza Nidi Yağın elimize bir mesaj ulaşıp çiller arkadaşımız gönderir bizler için. Yazıp merhabalar nasılsınız? İnşallah iyisiniz Lina Hanım. Sıradaki şarkını armağan ederim sizlere. Ve bütün değerli dinleyicilere armağan olsun, kadınlara armağan gelsin. Teşekkürler yazıptı. Dilerseniz Ferdi Tayfur'dan bu güzel şarkını dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduk ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Değerli az dinleyicilerimiz, elimize bir mesaj ulaşıptı. Ay arkadaşımızdan gelipti. Yazıp Halva Asistentinden katılım Lina Hanım. Müslüm Baba'dan bir güzel şarkı istiyordu o zaman. Armağan Eda'nın özünü yazıptı. Bütün ailem armağan olsun ve kız kardeşim armağan gelsin. Lina Hanım sizlere armağan olsun. Ve yazıp Ekibuze ve teşekkürler.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden güzel şarkımızı dinledik ve değerli dostlarımız elimize bir mesaj ulaşıptı. Yıldırım arkadaşımız yazıp Cengiz Kurtoğlu'nun sesinden bir güzel şarkı istedim sizlerden. Armağan ederim Özellina Hanım sizlere ve yazıptı ki bu zayin vakıtta bütün Mısırlı halkına armağan olsun deyipti.

Evet değerli dinleyiciler, Müzdro arkadaşımızdan bir mesaj gelipti hemen. Oh yağın sizler için özünü yazıptı. Merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Eğer mümkünse Tarkan sesinden bir güzel şarkı varsa öz bizlere memnun olduk. Sizden armağan edirik özünü bütün dinleyicilere ve yazıp kadınlara armağan olsun Lina Hanım. Özellikle de arkadaşıma buradan Nuhay'a armağan gelsin ve teşekkürler.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduk. Güzel şarkımızı dinledik. Ve buradan Mehmet arkadaşımız yazıp merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz, bizlere iyi. Teşekkür ederiz. İnşallah sen de iyisin arkadaşımız. Buradan yazıptı. Eğer mümkünse bizden bir şarkı isteyipti. Ve bu şarkını da armağan edip tözüm bütün değerli dostlara. O zaman dilerseniz bu güzel şarkımızı hep beraber dinleyelim. Armağan olsun sizlere ve değerli dostlarımız. Burası Türkmen FM Uyduradüsü.

Yazıptı buradan. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Eğer mümkünse Bülent Ersoy'dan bir şarkı isterim sizlerden. Lina Hanım özellikle de armağan olsun abime ve bütün çalışanlara, Şara Cumhuriyet'e bulunan insanlarımıza armağan olsun. Bütün çalışanlara ve teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederek katıldığı için bizlerden şoför arkadaşlarımıza da saygı selamımızı gönderdik. O zaman bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Şu halü dinleyicilerine, evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı dinledik. Elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımıza yazıp selamu aleyküm, mesel kırışlankum. Zeynin inşallah atlıp oğniyat rağıp alama. Ana ismi Habbiyetek, Ehdiye Elkadir Türkmen FM. Ve yedan el ehli ve ahbabi ve ekhvani ve azdiqai. Eşkürküm lezeyen şükür. Tahiyyati ve ahtirami ahlukum. Ersan Sorani. Ersan arkadaşımız, teşekkür ederiz senden. Katıldığı için bizlerden saygı selamımız var sana. Ve inşallah mutlu, güzel vakitler geçirsen bizlerle değerli dinleyicilerimiz. Burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve güzel şarkılarımızı hep beraber dinleriz. O zaman Rağb Alaman'ın sesinden bu güzel muhteşem şarkımızı hep beraber dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve şimdi de elimize bir ayrı mesaj ulaşıp arkadaşımız yazıp da hayırlı akşamlar, iyi yayınlar, nasılsınız, inşallah iyisiniz. Sıradaki şarkını yazı bütün değerli dinleyicilere bizlere armağan edip tözüm ve teşekkürler yazıptı. Dilerseniz gidelim şarkısını dinleyelim ve bir daha mutlu vakitler.

Evet değerli dinleyicilerimiz, elimize bir mesaj ulaşıptı. Buradan bakalım kimden gelip. Emel arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bir güzel şarkı verin bizlere, armağan ederim özünü. Bütün dinleyicilere, özellikle de sizlere armağan olsun yazıptı. Bütün kadınlara ve özellikle de devamlı arkadaşlara armağan olsun deyipti.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve programımız en hızlı şekilde sizlerle devam eder. Eğer isterseniz bizlerle katılmak numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Buradan aile arkadaşımız yazıptı sıradaki şarkını Barış Manço'dan istirem ve yazıptı bütün doğumlu arkadaşlara armağan olsun teşekkürler yazıp. Evet değerli dinleyicilerimiz dilerseniz Barış Manço'nun sesinden bu şarkımızı dinleyelim ve bir daha iyi vaktler.

gün çoktandır divarlarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek dönecek.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden Yavuz arkadaşımız bir mesaj gönderip yazıp merhabalar, iyi akşamlar dilerim sizler için. Vergen sesinden bir güzel şarkısı bizlerden, direkt eşime armağan olsun ve teşekkürler yazıptı.

Elimize bir mesaj ulaşıp dedilerse uzak yakın sizler için arkadaşımız yazıp Ba'de tahiyya ve selam sitterkul mesakum Vardu Yasemin yazıp da mümkün onir keyhan ma şükür ve takdir tahiyyat Usama Albayati ehda ila cemi' kısmı intaj yazıp teşekkür ederek senden arkadaşımız katıldığı için bizlerden ve keyhan sesinden böyle güzel şarkı isteği bizlerden. O zaman dilerse özgü dağın hemen bu güzel şarkımız dinleyen ve montaj bölümüne armağan olsun.

0: Sende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kartop oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım.
1: Bugünün ikimizi hiç üzülme ağlama.
0: Kırmızı bir kazak.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Evet değerli dostlarımız, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Elimize bir mesaj ulaşıp da Yıldırım arkadaşımız yazıp, merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Fatih Kısabarma'dan bir güzel şarkı isterim sizlerden, armağan olsun bütün dinleyicilere.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Bu muhteşem güzel şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vaxtlar, mutlu vaxtlar dilerim bütün insanlarımızın, bütün değerli dostlarımıza ne diyeğin. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İstekler programına değerli dostlarımız elimize bir ayrı mesaj ulaşıptı. Hemen okuyağın sizler için özüne Ercan arkadaşımızdan gelip de yazıp, merhabalar, eğer mümkünse İbrahim Arkan'ın sesinden bir şarkı verseniz bizlere memnun olduk ve iyi yayınlar dileyip de bizler için.

Ve değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Meryem arkadaşımız yazıp, merhabalar, Zara'nın sesinden bir şair kıstırım sizlerden, armağan ederim özünü. Lina Hanım, bütün dinleyicilere, özellikle de anneme ve babama armağan olsun, kız kardeşim Meleke armağan gelsin deyipti ve teşekkürler yazıp.

Ve değerli dinleyicilerimiz, buradan ayrı bir mesaj ulaştı. Belimize Remzi arkadaşımız yazdı, bizler için merhabalar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizlere çok teşekkür ederiz. Yazıp bizden Sezen Aksu'nun sesinden bir şarkı isteyip de armağan edip de özünü bütün Türkmenlere yazıptı. Lina Hanım, sizlere armağan olsun. Ekibuza armağan gelsin. Ve bütün dinleyicilere, bütün sevenlere armağan olsun deyip de. Teşekkür ederek katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız, burası Türkmen FM Uydu Radyosu ve yayınımız sizlerle tabii ki de devam eder. Bakalım Sezen Aksu'nun sesinden hangi şarkını dinleyeceğiz ve özellikle de şarkının sözleri ne olacaktır değerli dostlarımız. Dilerseniz hemen bırakalım sizleri bu muhteşem şarkıyla.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduk ve bir daha iyi vaxtlar dilerim sizler için değerli dostlarımız. Programımız sizlerle devam edir ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Değerli dostlarımız, eğer katılmak istersiniz 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Elimize bir mesaj ulaşıptı, Eyüp arkadaşımız yazıptı. Nasılsınız? Funda'nın sesine bir güzel şarkı istedim. Armağan ederim Özelin Hanım sizlere. Belki bu armağan olsun, iyi vaxtlar dileyipti.
1: Sebebini bilmediğim kırık dökük zamanlarım var. Sevmenin tadına varamadığım zamanlar. Ayak sesleri var kulağımda.

Evet değerli dinleyicilerimiz ve programımız sizlerle devam edir. Elimize bir ayrı mesajı ulaşıptı. Zümrüt arkadaşımızdan gelip de yazıp merhabalar. Nasılsınız? Orhan Ölmez'in sesinden bir şarkı isterim sizlerden ve teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederek katıldığı için bizlerden dilerse özgü dağın hemen güzel şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, buradan elimize bir ayrı mesaj ulaşıp da bir arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar nasılsınız? Serdar Taç'ın sesinden Lina Hanım bir şarkı verin bizlere, armağan ederek özünü. Bütün değerli dostlara, özellikle de ekibimize ve buradan sizlerle katılanlara armağan olsun ve teşekkürler yazıp. Biz teşekkür ederek katıldığı için bizlerden, dilerseniz bu şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden bu güzel muhteşem şarkımızı hep beraber dinledik. İyi vaxtlar dilerim sizler için değerli dostlarımız. Tabii ki de son mesajımızı okuyan sizler için özünü arkadaşımızdan gelip de yazıp merhabalar, nasılsınız, inşallah iyisiniz. Sıradaki şarkınızı okuza bırakırım, özünü armağan ederim. Anneme ve kardeşlerime yazıp armağan olsun. Özellikle de yazıptı. Konuşumuza armağan gelsin Ayşe annesine. Teşekkür ederiz senin katıldığı için bizlerden. Eve değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Gönül isterdi ki daha fazla vaxtlar kalan sizlerle. Ama programın vaxtı məlimdi. Ve yarın da cumadır, cumanız mübarek olsun. Xeyirli cumalar dilerim sizler için. Ne diyeğin? Öz yüzeyi baxın. Kalın sağlıklı.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan Selia programı başlıyor. Sunmakta sizlerden Dünya Bulut. Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan yine tekrardan herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler değerli dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden bu güzel akşamda Stelya programına hoş geldiniz ve safalar getirdiniz sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden bu güzel akşamda değerli dinleyenler programımıza hoş geldiniz ve safalar getirdiniz. Bugün günlerden Perşembe'de hafta sonudu. Umarım güzel bir hafta sonu geçirdiniz. Sevdiklerinizden, ailenizden beraber değerli dinleyenler programımıza hoş geldiniz ve safalar getirdiniz. Buradan saygı, selamımızı herkese iletirik değerli dinleyenler. Sunmakta sizlerden ben Dünya Bulut. Tabii ki de her gün saat 4'ten 6'ya kadar sizlerden olacak. Ve bakalım bir günde kimler katıl programımıza ve istek şarkılarımız ne olacaktı tabii ki de değerli dinleyenler. Hemen numaramı sizlere hatırlatın. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. Ve aynı zamanda WhatsApp yoluyla bizlere güzel mesajınızı iletebilirsiniz. Numaramızı tekrardan sizlere hatırlatın. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Ve tabii ki de bu güzel açılış şarkımızda sizlerden birlikte dinledik. Sevgili dinleyenler, geçen hemen tabii ki de sizlerden gelen tek tek güzel mesajlar elimize ulaştı. Ve bakalım ilk mesajımız kimdendi ve ne yazıptı?

Ve ilk mesajımız arkadaşımızdan gelipti, yazdı: merhabalar, bir şarkı istedim sizlerden, armağan nedirem. O da Arapça olsun, Şirin Abdülvahab'dan olsun ve bu şarkının armağan nedirem oğlum Cengiz'e Ankara'da yaşıyor. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için.

Ve geçen tabii ki de sıradaki mesajımıza bakalım. Kimden geldi? Geçen sıradaki mesajımıza o da arkadaşımızdan gelip yazdı. Merhabalar necasiz canım Meru'ya. Bir şarkı sırdım sizlerden Arapça. Ya bu yaşlonik adlı şarkısını ve bu şarkını armağan edilen babama armağan olsun. Ve yazıptı inşallah en kısa zamanda kavuşuruz. Size de çok güzel günler dilerim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden ahiye çağın hemen diğer mesajımıza bakalım kimden geldi. Sıradaki mesajımız o da doğum arkadaşımızdan gelip Ersen'den yazıp selamu aleyküm akşamımız hayırlı olsun Ece sizdeyiz inşallah sizlerden bir güzel şarkı ısıtırdım Arapça Mahmud Türkiye'den olsun Halik Huyay adlı şarkısını ve bu şarkını armağan ederim Kadir Huza sizlere ve bir de aileme sevdiklerime armağan gelsin arkadaşlarıma kardeşlerime armağan olsun teşekkürler saygı selamım sizlere ve en güzel vakitler sizlerin olsun teşekkür ederim Ersen arkadaşımız programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlere döndük. Tabii ki de programımız sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam ederek. Geçen hemen diğer mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar akşamımız hayırlı olsun necasiz. Bir güzel şarkı sırrım sizlere eğer mümkünse ve yazıp tüsek şarkımı sizlere bırakırım. Güzel bir şarkı olsun armağan ederim herkese. İlk önce aileme armağan gelsin sonra sizlere de armağan olsun yazıptı. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Ve tabii ki de bu güzel şarkımız da Sıla'nın sesinden, tabii ki de sizlerden hep birlikte dinledik. Sevgili dinleyenler, programı sizlerden canlı canlı devam ediyor. Ve şimdi geçelim diğer mesajımıza, eğer mümkünse. Sıradaki mesajımız.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlere döndük tabii ki de. Değerli dinleyenler, İstekler programı sizlerden bu güzel akşamda devam edir. Canlı canlı sevgili dinleyenler ve bakalım kimler daha katıl programımıza ve istek şarkılarımız ne olacaktı sevgili dinleyenler. Hemen numaramı sizlere hatırlatım, numaramı

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızda sizlerden hep birlikte dinledik. Değerli dinleyenler tabi programımız sizlerden devam edilir. Hemen geçen diğer mesajımıza İlef arkadaşımızdan gelipti, yazıptı. Merhabalar, akşamımız hayırlı olsun Dünya Hanım, necesen? Teşekkür ederim, sağ olasın, ben iyiyim. Yazı bir güzel şarkı ısırırım sizlerden. O da İrem Derici'den olsun eğer mümkünse. Armağan ederim bacılarıma ve bir de sevdiklerime ve arkadaşlarım armağan gelsin ve bir de sizlere armağan olsun. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz programımıza katıldığı için.

Ve bu güzel şarkımız da tabii ki de sizlerden birlikte dinlendi ve programımız sizlerden canlı canlı devam ediyor. Ve şimdi de geçen hemen sıradaki mesajımıza, o da Yusuf arkadaşımızdan gelipti. Altın Köprü'den katılı programımıza yazdı. Merhabalar, akşamımız hayırlı olsun abla, necesin? Bir şarkı isterim sizlerden, o da Mustafa Ceceli'den olsun, Sultanım adlı şarkısını en mümkünse armağan ederim. Eşime ve bir de çocuklarıma ve bir de anlama armağan olsun. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz programımıza katıldığı için.

Güzel şarkımız da tabii ki de sizlerden birlikte dinledik değerli dinleyenler ve programımız sizlerden canlı canlı devam eder değerli dinleyenler ve bir güzel şarkı gidiyorum sizlerden birlikte dinleyen o da Cengiz Kurtoğlu'dan ama şarkımızı dinlemeden önce hemen numaramız sizlere hatırlatım numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. Olsun.

Ve tabii ki de bu güzel şarkımız da Cengiz Kurtoğlu'dan ve bu güzel şarkını sizlerden hep birlikte dinledik sevgili dinleyenler ve programımız sizlerden canlı canlı devam edildi değerli dinleyenler. Geçen hemen diğer mesajımıza bakalım kimden geldi. Ve sıradaki mesajımız o da arkadaşımızdan gelipti yazıptı. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar, necasiz. Dünya Hanım teşekkür ederim, sağ olasın. Meneyen, numarık sendeysen yaza bir güzel şarkı istedim sizlerin Arapça. Eğer mümkünse istek şarkımı sizlere bırakırım, güzel bir şarkı olsun. Ve buradan yazıptı ilk önce babama, anama ve bir de sevdiklerime armağan gelsin ve sizlere de armağan olsun ve bütün Kerkük halkına armağan ederim. Teşekkürler. Saygılarım, hürmetlerim sizlere. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızı sizlerden birlikte dinledik. Değerli dinleyenler tabii programımız sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam edilir. Aynı zamanda sevgili dinleyenler eğer katılmak isterseniz WhatsApp yoluyla bizlere güzel mesajınızı gönderebilirsiniz. Ve bakalım kimler daha katılı programımıza değerli dinleyenler. Ve şimdi de geçen hemen sıradaki mesajımıza. O da İpek arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar, iyi akşamlar. Sizlerden bir güzel şarkı istedim. Simge'den olsun eğer mümkünse. Armağan ederim herkese. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden değerli dinleyenler, tabii bu güzel şarkımızla sizlerden hep birlikte dinledik. Hemen geçelim sıradaki mesajımıza, o da Hasan Mustafa arkadaşımızdan gelip yazıp selamun aleyküm bir şarkı isterim sizlerden eğer mümkünse, o da Seyf Nebil'den olsun ve bu şarkını armağan ederim babama Ali Mustafa'ya. Armağan olsun. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için sevgili dinleyenler. Hemen numaramız sizlere hatırlatım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Ve tabii ki de Seyf Nebil'de bu güzel şarkısında sizlerden hep birlikte dinlendik değerli dinleyenler. Tabii programımız sizlerden canlı canlı devam ediyor.

Ve tabii ki de sevgili dinleyenler, bu güzel şarkımızı sizlerden birlikte dinledik. Hemen geçen diğer mesajımız arkadaşımızdan gelip İsmail'den yazdı. Merhabalar. Ben Bağdat'tan katılan programımıza necası saygı salamımıza buradan sizler ileterek teşekkür ederek sağ olasam. Yazıp sizlerden bir güzel şarkı istedim. Kaldım seherden olsun. Mümkün sarmağın edelim sizlere ve bütün sevdiklerime, arkadaşlarıma ve bir de yazıptı aileme ve tabii ki de özellikle sizlere darmağan gelsin. Teşekkürler. Ve teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden aktarı programımız sizlerden canlı canlı devam ederi bu güzel akşamda değerli dinleyenler ve tekrardan herkese diyelim hayırlı akşamlar, hayırlı günler.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel Arapça şarkımızı sizlerden hep birlikte dinledik. Şimdi de sırada gidelim. İbrahim Erkal'dan bir güzel hareket şarkısını sizlere armağan olsun bu güzel şarkı.

Ve bu güzel şarkımızı tabii ki de sizlerden hep birlikte dinlerdik. Hemen geçen an elimize bir mesaj ulaştı arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar, hayırlı akşamlar. Eğer mümkünse bir güzel Türkmençe şarkısı isterim sizlerden Ercan Şahap'tan olsun. Armağan edirəm herkese. Teşekkürler. Teşekkür ederek programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızı sizlerden hep birlikte dinledik. Tabii programımız sizlerden canlı canlı devam edilir bu güzel akşamı değerli dinleyenler. Ve tekrardan herkese diyorum hayırlı akşamlar, hayırlı günler.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlere döndük. Tabii ki destekle programı sizlerden devam edilir. Ama aynı zamanda az bir süremiz kaldı. Yavaş yavaş programımızın da sonuna geldik. Ne diyerek buradan herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler.

senin gibi var bir yara. Eski resimlere bak bir ara. Giysilerimi al yak bir ara. Sözlere anlam katma daha. 5 yıl oldu bunu yapma bana. Yanlışa doğruyu takma daha.

zamanla dans etmek ya da son süratle beni hadi kendine çek. Dudaklarım kuru son bir nefes, beni sevme kadın bitti heves, başkasında olan aşk.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Öğrenelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

olsun. Resimli sen al, mevsimler zaten benim. Hadi olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şiirler olan olsun.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: جد حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
3: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim. Saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı ve Kerkük Valisi Mehmet Yaman Ağa, Bağdat'ta TİKA Bağdat Koordinatörü Ömer Faruk'la Kerkük'te yapılması planlanan projeleri görüştü. Başbakan Ali Zeydi, hükümetin Irak'ın güvenliğini veya bölgenin istikrarını tehdit eden hiçbir girişime tolerans göstermeyeceğini belirtti. Koordinasyon çerçevesi Kurban Bayramı sonrası kabinenin tamamlanması karar alırken Irak'ın güvenliği ve egemenliğinin korunması çağrısında bulundu. Merkez Bankası Başkanı Ali Allak, döviz kurunun istikrarlı ve maaşların güvence altında olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Libya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı görevlerini yürüten Tahir El-Bauri, Irak'a davet etti. Eğitim Bakanlığı, merkezi sınavlara katılma hakkı kazanmayan öğrencilerin final sınavlara katılacağı yönündeki haberleri yalanladı. Federal Yüksek Mahkeme, Başbakan Ali Zeydi'nin yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmesine ilişkin itirazın gelecek Temmuz ayında görüşüleceğini belirtti. Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Araci, Irak'ın anayasaya bağlı olduğunu ve topraklarının komşu ülkelere saldırı amacıyla kullanılmasına izin vermeyeceğini söyledi. Yerel kaynaklar ambarda bir kamyon şoförü kesilen ceza nedeniyle kendini yaktı dedi. Kerkük Polis Komutanlığı döviz büroları ve şirketleri hedef alan birçok hırsızlık olayından sorumlu bir zanlıyı yakaladı. Lübnan Hizbullah'ı Güney Lübnan'da bir İsrail gücüne hedef aldığını duyurdu. İsrail ordusu Güney Lübnan'da aralarında iki subayın da bulunduğu 7 askerin yaralandığını açıkladı. İran devrim muhafızları müzakerelerde yaşanacak herhangi bir başarısızlığın sorumluluğunu yalnızca İsrail'in taşıyacağını belirtti. İran Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden alınan geçiş ücretleri tüm ülkelere uygulanmıyor dedi. Amerika Başkanı Donald Trump, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'la çok iyi bir telefon görüşmesi yaptığını ve Erdoğan'ı harika bir müttefik olarak nitelendirdiğini açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanlığı Suriyeli mültecilerin gönüllü dönüşü karşılığında verilen desteğin 8.000 euroya çıkarılmasını değerlendiriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya ile Çin arasındaki kapsamlı ortaklığın ve stratejik işbirliğin güçlendirilmesine ilişkin ortak bildiri imzaladı. Amerika Başkanı Donald Trump bir anlaşmaya varılana kadar İran'a yönelik hiçbir yatırımı kaldırmayacağız dedi. Amerika yargısı eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro hakkında suçlamalarda bulundu. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
2: Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1.
4: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان فيم الفضائية. رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي يؤكد خلال زيارته إلى وزارة الكهرباء ضرورة استنفار الجهود من أجل رفع إنتاج الطاقة الكهربائية وتقليل ساعة القطع المبرمج. رئيس الوزراء علي الزيدي يؤكد أن الحكومة لن تتهاون مع أي تهديد يمس أمن العراق أو استقرار المنطقة. الإطار التنسيقي يقرر المضي باستكمال الكابينة الوزارية بعد عيد الأضحى المبارك ويدعو لحماية أمن العراق وسيادته. محافظ البنك المركزي علي العلاق يشير إلى أن سعر الصرف مستقر والرواتب مؤمنة وعجز الموازنة بات هيكليا ومزمنا. وزير الخارجية فؤاد حسين يوجه دعوة إلى المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة ليبيا الطاهر الباعور لزيارة العراق. وزارة التربية في شمول الطلبة غير المؤهلين للامتحانات الوزارية بالدخول الشامل. المحكمة الاتحادية العليا تحدد الأول من شهر تموز المقبل موعدا للنظر بالطعن في تكليف رئيس الوزراء علي الزيدي برئاسة الحكومة الجديدة. مستشار الأمن القومي قاسم العرجي يؤكد التزام العراق بالدستور ومنع استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار. مصدر أمني يعلن انتحار ضابط برتبة عقيد منسوب إلى وزارة الدفاع بإطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس داخل منزله ضمن منطقة المنصور ببغداد. مصدر محلي يعلن أن سائق شاحنة يحرق نفسه في محافظة الأنبار بسبب فرض غرامة عليه. قيادة شرطة محافظة كركوك تعلن اعتقال متهم مسؤول عن تنفيذ عدة سرقات استهدفت مكاتب الصيرفة وشركات داخل المحافظة. حزب الله اللبناني يعلن عن استهداف قوة إسرائيلية جنوب لبنان. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
2: تركمان FM بعدد فريكانسımız 89.9.

gülüşlerin. Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizsiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sizin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı, tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil, hiç bildiğin gibi değil.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Gurme Nerelinin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

sevdim. Öyle yandım ki şahidim Allah'ım. Belki dağlar, taşlar, kuşlar duymadı sesimi.

çıktı da del bir geçti be kara gözlüm. Şimdi bir kül yığını ve bitik bir enkaz oldum sahinde. Finalinle övün. Hani bizim sevdamız devirirdi dağları. Hani bizim sevdamız eritirdi buzları. Böyle miydi andımız? Neler oldu bize böyle be gece gözlüm?

0: Nerenin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.